kafir ve mihun makar veri nubay revun ta revu ve Allah evrengi revun ta baqal kurabba evrenda kehli bene guta tadbir kurevi Allahi makar veri nevure tadbir kurevum molu raskalangi.

0: 91 MHz Divi FM. Abadus emmegat.
1: Himen iutiraf.
2: Bunan ukirifawa wahaktaka kuluwale ve dore.